bizim artık denize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üye olanlar

0: sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa

0: 4 saat verecek. Ne verecek?
1: Gününüzü gün edeceksiniz. Uzatmak isterseniz parasını şakır şakır ödeyeceksiniz.